Yetmen tübede nusup degen kişi toy verip, toyga bir top ırçlar gelet. Oşonun içinde anjiyan taraptan gelgen Karamursa degen jaşakın arkalık karıya Naken degen akındı kaptap koyu beret. Naken bolsa jaşı 60'tan aşıp kalgan, oğuzunda tişi jok, oncak gözünden kişine jazdımırak körgön kişiken, bu seni alı geçe türüyü jürgön kanday balaketsin dep, jaşakın Karamursa karıya Naken'di kaptap durgan jeri deydi.